gud alo kiye alo lauke ke juleme kiye shuha eskiriye ku yeji hatiye sebil qaytana khudane bas ku qaytana ev yare khatino chabrenke na

Bila Şeyhan İbrahim Çük Yekran İbrahim Hulye de Şevkhan İbrahim Vela de Halibe de Zekuçe ve Derman İbrahim Hayya Dünya Koşşaba ve Keder Umar Kame Hamyan İbrahim Vela de Halibe Halibe Sane Tuşevge Şuma de Zekuçe

Tu bila Şeyhan İbrahim, Küçük Yebran İbrahim, Hulye de Şevkhan İbrahim, Velal de Halib eder de Küçük Yebeder Muhan İbrahim, Hayya Dünya Koş Şababa Keder, Umar'a Kame Hamyan İbrahim, Velal de Halib Halibistan'a Tüsebge Çuma Derde Küçük

Çavaraş çavaraş buna te Bas kentime der o te Çavaraş çavaraş buna te Bas kentime der o te Mütle gelek has geliye Dilli kodak vay geliye Mütle gelek has geliye

Gore ne moye belo be doz de dişase ez de cerdai Deleli Gule por pere doz de dişase ez de cerdai Hayfa mine noye kuştena mire emir khat ahmedi bira Fazıl ahir ama khader mizgin ahir merabata Bıgata amere bira khir şahı jara ijar kera bazı de hatta berdan Deweli, deweli Ali braweli merkhaz braweli Almaste por pere rave temaşeke Denge tvinga mere merkhaz jara

Ay heval o grem çune mal meraya Ez e kerbi delali dile xuma metene ya Adet ve hergi dişini pelokim delali male ya Adet ve hergi tebra be hergi ne

Kare mala paşe, buyro mala paşe, ra kravate xode kesi ra kramine. Çavadan peşi askere kelam lazgire, cendirme el cevaze. Duber xe mala paşe, digerini ve sivenge mefreze tek.

go hefe de lale la hayfa min enay bre ho geça be xedi be xedan de çeleli çe zozana hayfa min enay ho zim ya tevle espano ke helan mala gana la ra be kone mala paşe tamaşe ke mala paşe xelan de kesek de mala paşe dana mal em çe sala kabşini mala te xerif qaysara şevti disa

Deja mı go hazla vaze bu ma kaş gusle gide kama setli peçelo van hozala ey Deja mı go hal korem yok o de de de zlale

saadet û gel û xêr û yarim cekiş xuyayê Taxime sing û berê mi keçi keç delalê dilê min ra Mîna purtekale keç purtekale ya feye Hingive serteye xurmeka Begdaye jîreka şingaleye Navale taxime sing û berê min keçi keç delalê dilê min ra Nala mevije hababe dimsat ziyane guşe getiriye lave koca cibur Li diyar bekra şevuti di sundu qara beser hevda şiriz dayay Unvar delal hati mala seve zere Aleme kirib ve qiyanı müjdelal edile kure kirib